0: Bacım, akşam yok mu? Akşam yok, akşam yok mu? Akşam yok mu? Akşam yok mu?
1: Conexão com o Pai, o amor que te resgata. Portal do Sertão.